0: Merkez Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Canım, yaş geldiniz mi?
4: Rahmet. İyi. Çocuğun ne maktış edin?
1: Ne maktıma? Sağal günü özgertirdim halos.
4: Yani koşunuz vardı ki, Nina hala var ki. Uşu zırt. Üşenge uşak kapsan, o ismi cazbap kapsan. Hay ne hay, uşu kempirişe maslaka bergen bu zekereke. Gıybetleş yaş görseler o.
1: Yok, bostaki. Adam degen sal zaman bilen ham nefes buluş gereydi. Hayatki sal reyalini karaş gerey. Uzu sarık saçlı ayollarının nima deyilişini bilas mı?
4: Hali gine meydan, yamgırtıydı kalıp zaylap kitken deyisi gereydi.
1: Блондинка, востаки, блондинка дейшады. Мені маз қарамазым.
4: А как же, спрашиваешь? Эй, мәне қара, кейінлерінен башқа чамы? Яна, ресторан, пестаран мы деймен, а?
1: Қай адам білдейіз?
4: Пақат оқат қымаген мән, демеген, жаным.
1: Ой, қызым, востакемдан. Жүддейім, өткір фолбінсіз де. Торы, оқат қымадым.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Çetelik uçup gidip gereken samolot şu cungli ormanları da halakatke uçurup yovaya adamlaki tuhu, yakşı hiç kim yok eken. İkide uçu kekin bitti sütüyerde sakız var eken. Düptü balları. Otobala keken yovaya adamlar. Bana bitti uçuçunu korsatsa bunu düptü nonuştaki yiyemiz düptü dedes. İkinci uçuçunu korsatsa bunu çüşünlükke yiyemiz düptü. Sütüyerde sakızı ayağıdan sudurup gelip bunu keçke avukatken mi? Yok keçke avukatken anayını yiyemiz deyiş. Yakşı oturup siz mi? Sağlar zirikmediniz mi ana? Yanınızı kekip getirmen lazım. Kan daha yakşı birinci katarda. Bakın kanser zelge kesen birinci katarda. Serios değil serios değil hatırlı oturadı. Oyağını çalıştırı oturadı ona. Kuzam olgun uşak kiti oradı ki. Haram iman değilsiniz yok. Haram var orası. Onun üstüde serios değil hatırlı. Yeri Toşkan'dan karzu hatırlı serios değil.
0: Sangama ustaları.
2: Hali çıkmalı latife aytadigan zaman emas. Latife aytsangiz odamlar bilan tomoshabin bilan bog'lanish kerak.
3: Yo'q-a? Bo'zi bog'lanmadimmi?
2: Yo'q, tomoshabin bilan birga latife o'ynaymiz.
3: Mana men kim bo'lishim kerak? Oldin bilib olish kerak-da, kim bo'lishi kerakligini.
2: Siz latifani qahramoni bo'lasiz.
3: Ha, qahramoni bo'laman. Bo'ldi gap yo'q.
2: Ayol kishi bo'lasiz.
3: Ayol kishi. Qiz bola bo'lay, Mirzaning. Qiz bola bo'lay. Yoshlar mana o'zimga qarab aytsangiz-chi, qiz bola bo'lay, yoshlar. Mana masalan har xil qizlar bor. Masalan sevgan qizlar, sevmagan qizlar farqi bo'ladi-da, to'g'rimi? Ularni ham aniqlash kerak. Masalan sevmagan qiz boshqacha bo'ladi. Ha, sevmagan qiz misol uchun siz turgan bo'lsangiz shunda o'tib ketadi. Qallaysizmi, yaxshimi?
2: Oyoqlari ichida protez bo'ladimi sevmagan qiz?
3: Yo'q, erkalab o'tdi. E'tibor bermay o'tyapti. Sevgan qiz boshqacha bo'ladi.
2: Qanaqa bo'ladi sevgan qiz?
4: Stop.
2: Sevgan qizmi yo? Tomi ketgan qizmi bu? Sevgan qizga o'xshamaydi.
3: Ular bir xil bo'ladi.
2: Kelasi ya? Siz xotin kishi bo'lasiz. Xotin kishisiz.
3: Xotin kishi qanaqa xotin kishi? Misol uchun deylik, eri bor xotin kishimi, eri yo'q xotin kishimi? Har xil bo'ladi-ku, to'g'rimi? Misol uchun xotinidan kalta yo'q, eridan kalta yeydigan xotin kishimi yo'q, erini uradigan shunaqalari ham bo'ladi, uradigan. Ha, keling, yaqin nima? Yaqinlashmang dedim, yaqinlashmang bosh yemang.
2: Eridan kalta yesa kayib qiladigan xotinlar bor, bilasizmi? Jurtalik.
4: Ur, erkakmisan, ur, ur. Voy!
2: Qo'linsin, voy! Voy,
4: ur, yuzim ur. Voy!
2: Hamma yoq ko'm-ko'p. Kim ko'chaga chiqib keladi? Voy! Qo'shnini so'raydi, qo'shnini so'raydi.
4: Ha, nima bo'ldi ko'zingizga? Kim fonar yoqdi?
2: Fonar emas, fingal. Mushkin ukrashayek shiram, jenshinu fingal.
4: Shunaqa?
2: Erim urdi, erim.
4: Voy, eriz? Voy, tovba qildim. Voy, erizni komandirovkaga ketgan deyodingiz.
2: Mana shunaqa deb o'ylabman, kelib qoldi sizlar.
0: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir xil jurnalistlar bor keladi. Voy unda deydi, voy bunda bitta jurnalist bor ekan, bir o'zbekka yetibdiki, kimdi kim maymunni gapirtirib beraman deydigan bo'lsa, 1 million dollar beramiz degan ekan o'zbek o'zbekda. Men gapirtiraman, olib kel bu yoqqa. 1 million beraman dedingmi, surok qancha? 3 yil degan ekan barakatob. 3 yilda buni sayratib yuboramiz xudo xolatda. Omma maymun gapirsa 20 so'm qo'shasan, xo'pmi? Oradan 3 yil vaqt o'tgandan keyin boyga odamlar o'zbekni uyiga borib eshigini taqalatib mamdoq mana. Keling deb yana taqalat. Keling, assalomu alaykum otaxon. Xo'mboy akam uyushotmitsa, ha, shot debdi. O'zlari qanisi, "O, kalavatda yotibdilar" debdi. Oldiga borib, "Assalomu alaykum Xo'mboy aka, bizni taniyapsizmi?" Boy qartalar ko'rgandirman, "Ju ko'zimga chiq ko'rinyaptilar." "Ye, otaxon, ha 3 yil muqaddam sizga maymun tashab ketgandingizsa." "Ye, padar yengalanat, nima tashab ketdingmanga? 3 yildan beri soqolini olaman buni. Bilasan qancha pulim ketdi?" debdi. Yo, pulingizni qaytaramiz, otaxon. Maymun qani degan ekan, shallaga eshigini ochgan kim debdi.
1: Hangoma ustalari.
2: Telefonim yo'q, naqib qidirib atirman men buni. Hey boy, telefon. Jangi telefon. Birov tastab ketdim. Alo?
3: Oy, alo, canım, nime telefonunu almayısınız? Bir saatten beri telefon kullanmam sizge.
2: Hazır tavuk aldın mı bunu?
3: Yolganım, evi bilendi. Uziz kattasız.
2: Taşkinde mi naynalayını?
3: Doğru yapın, hiç vakit mısınız? Şu artistlik istiyince canımı getirip gitti. Kattasız.
2: Aytdim boy, Toshkentda men Bolshoy ulusida turman, tramvaylar jultdi qo'y.
3: Menga qarang, to'g'ri gapiring, ovqat pishdi, uyga keling tez-tez, tez-tez kelmasangiz tegib olib ketish ham mumkin. Tushundingizmi?
2: Voy, uyga keling deydi. Men adresingni bilmasam qanday boramiz sening uyinga?
3: Kayfingiz bormi?
2: Yo'q.
3: 50 gram ichib olsangiz shunaqa o'zingizni jinnilikka solaverasiz. Jahlimni chiqarmang-da tez-tez keling. Sizdan chiqib qolganmish, o'rgildim.
2: Ishbeganman men, vobshe ishbeyman qo'y. Faqat 2 yashik pivo ichdim qo'y.
3: Agar adresingiz sizdan chiqib qolgan bo'lsa, sizga shundoq ham sotib qo'yaman. Hali keling. Kosmonavtlar ko'chasi 10-dan 5-chi kvartirada turishingiz sizdan chiqib qoldimi? Tez yetib keling.
2: Sekinroq ayt, jazib olayin.
3: Mayli, ochiling, bas qiling, ovqatim tayyor bo'lib ketyapti. O'rgildim, erkak zot.
2: Kosmonavtlar ko'chasi 10-dan 5-chi kvartira. Zo'r bo'ldi qo'y. Voy, so'nga boratirman. Ketdim men.
1: Hangoma ustalari.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: Men Zarani qanchalik sevaman ekan? Bu savolga o'sha damda ham javobim yo'q edi. Hozir ham.

0: radyosu da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
3: Asıl Zode, hazır sen kivotken indi orkenden bitti bolayım kivot olmadı.
2: Olsun.
3: Nige, bu narsa dedi mi?
2: Kayode, mıkkı etmedi. Onun üstüge atilap seken yürüdü.
3: Ne mi boptu şunge? Çunmadım.
2: Ben onu yapıradıp atilap keç kivotken bulsamam, onu kademege maslap seken yürsemem mıkkı etmedi ya. O zaman şuna kadar takas alıp boladı mı Nazo?
3: Koy senci, şunge hem keyfetini bulsasam mı? Ahimet vermegin.
2: Nazo, kanaklı ve ahimet vermeyim. Ben bugün ne ozide 5. bolaşına akılışı. Orkamdan gelip bitti hem söz etmedi. Yana. Yo, Nazo, 5 masakan, 5 bittasi gapirdi yuvetgancha.
3: Ana gapiribdi yu, bittasi bo'lsa ham.
2: Undan ko'ra gapirmagani yaxshi edi. Nimamish? Men sizga g'am tashvishingizga hamisha ham dard bo'lamanmish. Menda hech qanaqa tashvish yo'tsam, siz shoshilmang. Men bilan tanishsiz, tashvish topiladi deydi. Surbet.
1: 2 dugona.

0: Podcast Radyosu'da. Güldürgeç.
1: Sancar.
2: Oğul.
1: Hoş kızı okşattım.
2: Ne demek okşattın?
1: Sotu bir telefon okşattım.
2: Vay be, markası markası.
1: Marka Nokia 9060 90.
2: Oh.
3: Şuna kasaya mı bakarken?
1: Ya. Görmüyorsan bu arada yine karabını. Ekranları kara ekranları. Knopkalarını almayacağım knopkalarını. Pani pani oğuzları kara oğuzları. Şu bossing. Ta pi. Bakaladı.
2: Yaşı. Maç kızı et yapsam sen?
1: Oşa kızı edeceğim mi?
2: Oy cinli misin sen? Zor yapırsın kuma telefon konuş. Çok iyi. Barabır. Hıhtaydı. Ne razı zapçası yu. Timbola kımmat telefon bu sen. Bırı buzulsa tamam. Kaç top olma insan.
1: Karım ki biz dokument buluşan mümkün ha?
2: Mümkün. Hatta olayın ya bu map dedi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Söz toş emas, lekin boshni yoradi.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Bir lo'li kampir aytgan ekan, erkak zoti o'zbek xalq cholg'u asboga o'xshaydi. 20 yoshigacha nog'orani o'zi qo'liga tushib qolsa chalaveradi, chalaveradi, dod deydida. 40 yoshgacha shirmandaga o'xshaydi. Bu o'lgiri qizish qiyindir. Bir qizisa sovish qiyindir. 40'dan 60 yaşkaçı bölgür sürnek kapşıydı. Ovozlarım ey, bir kuş yok hadi canınca. Hani onda 60 yaştan 80 yaşkaçı hıda umur verse karnayga okşaydı. Ne ovozi bu, ne maza matrasa bu. Cesedi kursin cesedi. Ot kursa kurkiydi. 80 yaştan 100 yaşkaçı pidal bolam. Uşa karnayını ortasından bulup haltasına asıp koyasan asılıp yatadı bir o kız yanı tekmeydi dedi.
0: Hangama ustaları.
3: Şaşlıyla bar şaşlıyla. Şaşlı 2000 isim. Ben ona sinemiyorum kendiyle şaşlıyla bar. O bir hakkı yok. Ben şaşlı bar. Bana şaşlı. Şaşlı bu da. Şaşlı bu da ki. Kendin hakkı. Ne işte hakkı? 2000 isim koy koşu. Seçileyim mi? Ne oke? Koy koşu koy yok oke. 2000 isim. Zor şaşlı. Uman, ahlat yanında otuk etken, daramadan bunu çeleyemez. Hamas cöyde. Yakşı.
4: Koy. Okay. Koy, o söygense, o söygense. O söygense.
3: Ben uzun söygem ben.
4: Siz o zizi koyuz mu?
3: Yo, koy çi. Ne karasam, siz afiyet otken kendi koydu. Çünkü siz av aldım.
4: Ha, yakşı, yakşı, yakşı. 2000 ha?
3: 2000, siz 2000 ha?
4: He, geldi, yok, geldi.
3: Koy şuna karasam, montreler afiyet otu yıkılar. O aldığında soy vardı.
4: Yatan isim bana koylarda içi de yoğumu uç koy.
3: Açış mı dedi? Bana mı koyuyordu? Bana başı koy. Bana başı koy. Başı. Bana şomalla gel koy bana. Barana girip. Başı koy.
4: Yaşı yaşı yaşı. Olama olama. Yapıyor olama olama.
3: Ne işte koyuyor? Ne işte koyuyor?
4: Olama uzun bir tanıştırıp koysam icazat verseyiz. Ben rayon cinayet kudurup oğlum başlıktan ben. Nani mahallede koy yok algen. Kimidir koy yok algen. Üç günde beri kudurup yürüp bas. Topam nefas.
3: Aka, ofis nimada? Ofis nimada?
4: Baqirma!
3: Baqirma ke. Iltimos.
4: Yig'ishdan. Shangana. Qo'lingni orqaga yaqin. Qalar.
3: Baqirma ke. Iltimos 8 ta chashli. 8 ta. 8 ta.
4: Yo'q.
3: 4 ta go'sht, 4 ta jigar, aka.
4: Biz 5 kishimiz.
3: 10 ta. Teshib chiqsang, iloyim.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Man bir tane sigara, umman düşünmeyeyim man. Kup adamlar bir tane sen iki takım yaparadın. Misal için rüçke püçke, daftar paptar, şimpum, gelistik, malistik.
3: Taksi paksi.
2: Taksi paksi, ne mi geçin akı?
4: He uzun bu, adamlar uzun parasat, marasat diken nasıl kalmak ya. Kültür mültür diken nasıl yok, bilesin mi şunu?
2: Bilemem.